0: Söyledim. Hayır.
1: Versiyonu.
0: Five David 95.
1: Versen 96.
0: Plane Ender Dorada. William Henry Adam Mary Sam Adam Victor.
1: Davidson, what's your cross of Hammer?
0: Eldorado.
1: For Hammer in Eldorado.